0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakın.
1: Radyo Karadeniz.
2: Müzik burada dinlenir.

Oğlum 13-14 anahtarı ver. Al usta. Oğlum yat motorun altına, nesi var bir bakıver. Olur usta. Oğlum iyi sık çivatayı, sonra sahibine der. Sıkıyorum usta. Bileğim yettiğince, yüreğim yettiğince sıkıyorum işte. Oğlum terlemişsin, akmasın terin motora. Motor pas yapar sonra. Olur mu be usta? Ter pas yapar mı? Gözyaşı pas yapar mı? Oğlum ne diyorsun, bak işine. Bakıyorum usta. Yalnız ellerim, ellerim çatlamış be usta. Ellerim acı içinde. Yüreğim var ellerimde.

Hem usta, sen hiç misket oynadın mı sokakta? Kırmızı kaplı defterlerin var mıydı? Hiç gittin mi okula? Okul nasıl bir şey ya usta? Öğretmen nasıl biri? Orada da motora baktırırlar mı ki? Orada da söverler mi çocuklara? Orada da döverler mi be usta? Oğlum bak işine, kızdırma beni. Olur usta. A usta, senin anan da saçlarını okşar mıydı? Sana ağlar mıydı gecenin al yalasında? Sahi usta, sen hiç ağladın mı? Bir sabah cansız düşen de anan yavaşça gözlerinin önünde. Oğlum bak işine, attırma tepemi, gir motorun altına. Usta dur kızma, bak giriyorum motorun altına. Dünyanın altına giriyorum usta, dünyanın altına giriyorum. Desteğe gerek yok usta, desteğe gerek yok. Ben oraya yüreğimi koyuyorum, inan, inan.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

şey değişti yok çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp ben dikende gülüm.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. Bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Radyo Karadeniz 88.6.

Aşık olmuşum hilale, ilelebe ettir bu hale. İstiklalle istikbale koşarım adım Mehmet.

0: müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.

İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

88.6 Radyo Karadeniz. Hoş geldiniz.

0: müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
0: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 0538, 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
1: Ay.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Karadeniz'de.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: kaptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 3

0: Biz buradayız. Burası
1: Radyo Karadeniz.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886 abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: 88.6 Radyo Karadeniz.

adamı değilim. İyi yerlerden gelmedim biliyorum. Ayaklarım çamurlu, gözlerim bulutlu. Hayatım iyi değildi. Ne uğraştım olmadı. Ben de iyi değil.

Duydum ki beni hiç sevmemişsin. Ya ben seni inanarak sevdim. Duydum ki başka biriyle olmuşsun. Ya ben senden vazgeçer miydim? Senin için o artık çok mutsuz ve pişman dediler. Ya ben ardından bıraktığın o yaralı can yok mu? Senin için

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asır

0: de alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

gibi geliver yanıma güldür yüzünü. Olmaz hiç kederin, olmaz hiç tasan, şaşırır kalırsın aşkı tanısan. Beklemez gelirsin, beklemez gelirsin yerimde olsan. Geliver yanıma, geliver.

arama, bahane arama yol uzun diye. Reddetme aşkımı son sözüm diye. Böyle, böyle çok sevene bunasın diye. Geliver yanıma, güldür yüzümü. Olmaz hiç kederin, olmaz hiç tasan. Şaşırır kalırsın aşkı tanısan. Beklemez gelirsin yerimde olsan. Geliver yanıma, geliver yanıma, güldür yüzümü. Geliver yanıma.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.
0: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Ben Anadolu çocuğuyum, biraz da deli dolu. Kızdı mı dünyaya yakarca bakan, sevdi mi içinde ormanlar yanan. Tek tabanca yalansız çıkmış yıllardan, yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar. Benim bu aleme aklım ermiyor. Ben Anadolu çocuğuyum, benim de senin gibi onun gibi arzularım var. Tırnakları kısa, katıksız kadın, katıksız ana, gözleri güleç, yüreği insan birini istiyorum. Ben Anadolu çocuğuyum bildiğin gibi. Yüzümde derin siyah çizgiler, gözümde diken ve yaban otları. Yayla rüzgarları geçer içimden. Dikenli tellere takılır gönlüm, kan ağlar, anlatamam, ağlayamam. Ben Anadolu çocuğuyum. Böyle geldim dünyaya, pişman da değilim. Başakları ellerimle büyütürüm ben. Başaklar eğilir, ben eğilmem. Ben Anadolu çocuğuyum. Yolum sevgiden geçer. Kimsenin hakkını yemedim ki ben. Ben Anadolu çocuğuyum, bildiğin gibi. Kızdı mı dünyaya yakarca bakan, sevdi mi içinde ormanlar yanan. Tek tabanca yalansız çıkmış yıllardan, yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar. Benim bu aleme aklım ermiyor.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 0538, 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Günlerden Salı günü ve biz buradayız. Kendi gününde, kendi saatinde sevgili Dilara Süleymanoğlu'yla, Kara Süleymanoğlu'yla Can Dostlar'ın programı başladı. Hoş geldin sevgili Dilara.
1: Merhabalar, hoş bulduk Metin Özdemir. Evet, yine Salı günü yine Radyo Karadeniz 88.6'da sizlerleyiz. Bir süredir yoğun programlar içerisinde böyle buraya gelmek bizi bir tık zorluyordu ama şu an burada olmaktan ve Radyo Karadeniz ailesiyle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Yine her zamanki gibi Can Dostlar'ımızla ilgili sorulara cevap olacağız.
0: Evet, özellikle Can Dostlar'ıyla ilgili sorulara cevap olacağız diyoruz. Birazdan canlı telefon bağlantılarımızla da almaya başlayacağız. Güzel bir eser gelecek. Neyi değiştirdik ki diyecek. Özellikle Yıldız Usmanova diyecek. Orhan Gencebay'ın güzel bir eseri aslında.
1: Çok güzel bir eser, evet. Onu dinleyelim sonra.
0: Bu kadar hayatın koşturmacası içinde bir şeyleri değiştirebildik mi?
1: Kesinlikle.
0: İyi, ne güzel diyelim. Bu güzel eseri aynı zamanda şu an bizi Konya yolu otomolde bizi dinleyen
1: Emre Bey'e armağan edelim. Evet, ona gelsin. Kendisine çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Bizim her türlü sorunumuza, sıkıntımıza hemen cevap olup hemen yardımcı olduğu için de teşekkürlerimizi,
0: evet,
1: iletiyoruz.
0: Şimdi Emre diyecek, Metin abi bunu söylerken neden Konya yolu otomol dedi? Konya yolu Nissan otomol diyelim. Sevgili Nissan satış sorumlusu Emre'ye de buradan bu güzel eser gelsin. Neyi değiştirdik ki diyelim, ardından kaldığımız yerden devam edelim diyorum.

0: Güzel bir eser dinledik. Sevgili Erol Evgin işte öyle bir şey dedi. Emel Sayın'la olan bir düetti. Sen nelere işte öyle bir şey diyorsun sevgili Dilara?
1: Ben hayata diyorum direkt ya. Hayat işte öyle bir şey. Hani ne kadar çabalarsak, ne kadar emek verirsek verelim, bir olanla bir olması gereken var herhalde. Akışta yaşamak ve elinden gelenin en iyisini yapmak bence en doğru olan. Sonrasında hayatın akışında işte öyle bir şey akıp gidiyor ve oluyor.
0: Yani bir de bunu, bu kelimeyi en çok ben, benim çok değerli, çok sevdiğim avukatım İbrahim Bulut'tan duyuyorum. Yani İbrahim'e bazı konularla ilgili bilgi alıyoruz. Kendisi hukuku da çok iyi kullandığını düşünüyorum. Ama yasaların gerektirdiği şekilde, ama bazen İbrahim şunu da şöyle yap dediğimizde, yasalarda işte böyle bir şey bu da diyor. Artık onun o mevzuatlara uygun, yasalara, hukuka uygun şekildeki çabalarını seyretmek bazen bir futbol maçında iki takımın yarışını izlemek gibi bir şey.
1: Öyle. O da yasaların ona izin verdiği kadarını belki iş yapabiliyor, ama yapabileceğimiz işte böyle bir şey, bu kadarını diyor. Ama bize her zaman yol gösteriyor. Varlığı ve desteği için de ona teşekkürlerimizi iletelim. Buradan da ona selam olsun İbrahim Hoca'ya. İyi ki varsın diyelim.
0: Evet, sevgili avukat İbrahim Bulut'a da buradan sevgilerimizi bir kez daha sunmuş olalım. Zeynep Dizdar'dan güzel bir parça gelecek. Onu da, ona da armağan edelim. Bazen şu iş olur mu dediğimizde yok yok diyor. Evet. Olmaz diyor. Öyle sizin istediğiniz gibi olmaz diyor.
1: Tam onluk, aynen.
0: Tam onluk. Onun dışında bu hafta klinikte neler vardı? Can dostlarımızla ilgili.
1: Bu hafta klinikte neler vardı? Burada bu hafta hep ileri yaş hastalarının kronik problemleriyle uğraştık. Havalar sıcak ve bu sıcak sadece bizi değil hayvanları da etkiliyor. Metabolizma problemleri, beslenme problemleriyle uğraştık. Yayının ilerleyen dakikalarında da bunlardan ayrıntılı şekilde bahsedeceğiz. Ama şimdi Zeynep Dizdar'dan Yok Yok geliyor.
0: Avukat İbrahim Bulut'a geliyor.
1: Geliyor. Selamlar olsun.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Dilara ile Can Dostlarım devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel bir eser dinledik. Sıla geleceğin de geçeceğin de buraları dedi. Bazen insan bazı yollardan gelip geçmesi lazım ki hayatı doğru yorumlayabilsin diyelim. Evet, can dostlarımız bu sıcaklarda bayağı herhalde bizler gibi yüksek sıcaklık altında zor yaşıyorlar sevgili Dilara.
1: Evet, bağışıklıkları düşebiliyor, yüksek sıcaklıkta beslenme problemleri yaşayabiliyorlar ve ileri yaşlı hastalarda biz bunu çok fazla görmeye başladık. Özellikle yaz dönemlerinde insanlar artık hani aşılarını, tedavilerini, rutinlerini yaptırıyor ama ya köpeği artık yaşlanmış ve ciddi sağlık problemleri var. Karaciğer, böbrek, kalp. O zaman bu çocuğu sıcakta gezdirmemesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. Çünkü Alya bile, ki bizim yayıncı köpeğimiz, benim evet, köpüş Alya, 6 yaşında kalp hastası olduğu teşhisini koyduk ve Alya'nın rutinde sıcakta gezmesi yasak. Ne yapacağız? İş çıkışları akşam 6-7'den sonra serinlikte, parkta, bahçede gezebilir ama yoğun sıcakta gezdirdiğimizde solunum depresyonları ve kalbin teklediği durumlar yaşanabilir. Ayrıca en basiti bu solunum depresyonu diyoruz ama patilerinde yanmalar bile yaşayabiliyorlar. Sıcaklar bizi nasıl etkiliyorsa onları da etkiliyor diyelim. Ve kedi ve köpekler sıcaktan etkilenmez ya da kuşlar sıcaktan etkilenmez diye düşünmemek lazım. Onlar da biyolojik canlılar, aynı metabolizmaya sahipler. Kesinlikle kapımız önüne ama su koymak kısmında da taze su koyma kısmında atlamamakta fayda var diyorum. Onun dışında bu hafta yaşadığımız problemlerden biri neydi? Genelde ileri yaş köpek hastalarında çok ciddi ağız problemleriyle karşılaştık. Ağızda şiddetli çürüyen dişler ve kokularla ve enfeksiyonlarla karşılaşıyoruz. Daha sonrasında bunlara müdahale etmek gerekiyor tabii. Ama burada bilmemiz gereken şey sedasyon ve anestezi altında, yani o çocukları uyutarak bu işlemi yapabileceğimiz için kesinlikle ve kesinlikle ileri yaş hastalarda kedi, köpek, kuş hiç fark etmeksizin ön tetkiklerin iyi yapılması lazım. Biz nasıl hastaneye gittiğimizde 90 yaşındaki bir teyze kalp ameliyatı olabilir mi olamaz mı ön tetkik yapılıyor. Yaşlı bir insan, acaba yaşlı operasyon olamaz demiyoruz. Karaciğer, böbreğine, kalbine kesinlikle bakılıyor. Eğer bu değerler iyiyse, anesteziden onay çıkıyorsa güvenli anestezi yöntemleriyle artık o canlının metabolizmasına hangisi uygunsa o anestezi yöntemleri tercih edilerek operasyonlar gerçekleşiyor. Biz de bu şekilde ilerliyoruz. Bu hafta rutin kontrolleri yaptık. Karaciğer, böbrek kontrollerini, kalp kontrollerini de yapıp eğer anesteziden onay çıkarsa işlemlerimizi ilerleteceğiz. Bunun geçen haftalarda yine bir hastamızda ciddi ağız problemleriyle gelmişti. Onun rutin kontrolünü yaptık. Hasta sahibi de çok korkuyor. Hocam diyor, benim arkadaşımın köpeği, tanıdığımın köpeği anesteziden sonra hayatını kaybetti. Ben çok korkuyorum anesteziden. Biz de ona süreci ayrıntılı bir şekilde anlatıp bu anestezi protokollerinden önce karaciğer, böbrek ve kalbin sağlam olup olmadığını kontrol etmemiz gerektiğini söyledik. Neden? Çünkü vücuda giren anestezik madde karaciğerde parçalanır, böbrekte süzülür. Yani bu iki organ sağlam değilse anestezi vücuttan atılamaz. Atılamayan anestezi de belirli bir dozda, evet, vücudu uyutur ama fazlası geri uyanmasına engel olur. Yine kalp dolaşımı etkilediği için ve anestezik maddeler de kanda, vücutta dolaştığı için sağlam bir kalbe sahip değilseniz dolaşım problemi yaşayacaksınız ve vücuttan anesteziyi atamayacağınız için yine anesteziden çıkamama gibi durumlar yaşanabilir. Kedi, köpek, kuş, insan hiç fark etmez. Metabolizma aynı ve biz bu rutin kontrolleri yaptığımızda anesteziden onay çıktı. Güvenli anesteziyle girdik. 8 tane çift kök, 10 tane tek kök dişini çektik. Diş taşlarını temizledik ve paylaşımlarımızı yaptığımızda insanlar bile inanamadı. Yani bu dişleri nasıl temizlediniz? Çok kirli ve çok ciddi problemler vardı. Çamaşır suyuyla mı yıkadınız diye sorular bile geliyordu bize. Güzel bir şekilde operasyonumuzu tamamlayıp bitirdik. Çocuk da ağrılarından dolayı yemek yemiyordu. Keyifle yemeğini yiyip hayatına devam etti. Yani korkan hasta sahibimize durumu ayrıntılı şekilde anlatıp ön tetkikleri düzgün yaptığımızda güvenle sonraki yarınlara ulaşabiliyoruz. Bu konuda ön tetkikleri yapıp hasta sahiplerinin hekimlerini dinlemesini ve kesinlikle o uyarıları dikkate almalarını öneriyorum.
0: Evet, can dostumuz bu noktada bir diş hekimi hizmeti de bir veteriner kliniği adı altında almış oldu. Kesinlikle. Aslında veteriner hekimlikte herhalde ne kadar alanlar ayrışsa da normal bizlerde ama can dostlarımızda geniş bir alanda hizmet vermiş oluyorsunuz.
1: Kesinlikle her türlü alanda kliniğimiz hastane standartlarında her türlü hizmeti veriyor. Biz de ona gereken özeni gösteriyoruz.
0: Ne diyelim o zaman, Aydınlık Evler Veteriner Kliniği çalışanlarına da güzel bir eser gönderelim istersen.
1: Hande Yener'den Aşkın Ateşi gelsin.
0: Ardından selamlar. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Bir de telefon numaramızı hatırlatalım istersen. Bizlere ulaşmak isteyenler olursa 0312 985 0886'dan
1: bize ulaşabilirler. Tekrarlayalım: 0312 985 0886'dan WhatsApp veya telefon yoluyla bize ulaşabilirler.
0: Evet, bu telefon numaramız, aynı zamanda da WhatsApp 0312 olduğuna kanmayın. WhatsApp olarak da bizlere mesajlarınızı iletebiliyorsunuz diyelim. Aşkın Ateşi diyelim, kaldığımız yerden devam edelim.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel eserlerin ardından bugün sevgili Dilara Kara Süleymanoğlu'yla yine Can Dostlar'ın programındayız ve telefonumuz var. Bir alo diyelim, olmazsa telefonumuza diyelim. Alo.
1: Alo.
0: Evet, sizi tanıyabilir miyiz?
1: Alo.
0: Evet, biz sizi duyabiliyoruz.
1: Sesim geliyor mu Metin abi? Senin fazla gelmiyor.
0: Şimdi geliyor mu?
1: Şimdi geliyor Metin abi.
0: Gelmez mi ya? Gelmez mi?
1: Ya bu sesi tanımazdı insan ya.
0: Evet evet.
1: Nasılsın Metin abiciğim? İyisin inşallah.
0: İyiyim kardeşim, sağ ol. Sen nasılsın?
1: Yanıyoruz abi sıcakta.
0: Vahitciğim. Sonuçta sıcak ekmekleri götürüp getirirken yanman normal.
1: Ya bir de güneş camdan vurunca daha kötü oluyor abi.
0: Vahit, sana klimalı bir araba lazım o zaman.
1: Abi arabada klima var da fırıncılar çok uyanık, klimayı iptal etmiş.
0: Yapma ya.
1: Vallahi camları indiriyor sonuna kadar.
0: O zaman da arabanın içinde rüzgar soldan girip sağdan mı çıkıyor, ne yapıyor Vahit?
1: Sıcak rüzgar geliyor abi.
0: Evet. Şimdi biliyorsun bugün yine her zamanki gibi Dilara Kara Süleymanoğlu'yla Can Dostlar'ın programı devam ediyor. Bir taraftan da radyodan da sesi açık herhalde, o da dönüyor. Fark ettin değil mi?
1: Yine açılıyor, ben anlamadım ya.
0: Tamam ya, millet seni duyuyor, anladık Vahit.
1: Yok özür dilerim, pardon efendim.
2: Yok estağfurullah Vahit Bey, size biz Adana'ya götürüp geri getirsek burada mutlu olursunuz. Ben Adanalı olarak çok kurban sıcak olayım kısmını burada
1: orada
2: göremiyorum.
1: Orada şu anda.
0: Zaten adamlar boşuna mı Vahit'ciğim, Adana'da bazen güneşe doğru bile bir şeyler atıyorlar tutuyorlar. Yani adamlar haklıymış.
1: Silah çekiyorlar güneşe, ben anlamıyorum ya.
0: Yani yok, o sıcakları görünce anlamaya başladık Vahit. Adamlar yani, boşa yapmamış müşteri.
1: Abi en son ben sıcağı Manisa'da görmüştüm askerdeyken 50 dereceyi. Yani onun üstüne çıkar mı dedim ama şu an Manisa'dan sıcak Ankara.
0: Kesinlikle kesinlikle böyle yüksek bir sıcaklık var. O yüzden bayağı bir sıcaklarla başımız dertte. Evet Vahit'ciğim. Şimdi sevgili Can Dostlarımızla ilgili veteriner hekim Dilara Kara Süleymanoğlu'na bir sorun mu var? Yoksa sıradaki parçaya armağan mı edeceksin?
1: Valla abi ben seni özledim bir.
0: Aa ne güzel.
1: Epeydir arayamadım. Bu arada da Dilara ablamıza da selam söyleyelim.
2: Aleyküm selam, teşekkür.
1: Biliyorsun biz radyonun muavini olarak da arayamasak da elimizden geldiği kadar. Yani radyomuz 7/24, 3 arabam var, üçünde de hepsi Radyo Karadeniz bağlıdır zaten.
0: Biliyorum.
1: Kontak açılır açılmaz açılır, kontak kapanınca kapanır.
0: Ne güzel ne güzel Vahit'ciğim, aynı çok zamanda şükür. Zaten Ankara'da da Türkçe karışık müzikte dinlenmede iyi yerlerdeyiz sizlerin sayesinde inşallah. Daha da iyi olması için de bütün ekibimiz çaba gösteriyoruz sevgili Vahit.
1: Allah razı olsun abi. Şimdi yarın eşimin doğum günü. Metin abi bilirsin ne kadar düşkün olduğum eşime.
0: Tabii ki tabii ki. Allah mutluluğunuzu daim kılsın.
1: Amin amin. Şimdi şöyle güzel bir şarkı, her zaman bizim kendi şarkımız söylüyorum. Müslüm Gürses'ten. Dünya tersine dönse asla vazgeçmem.
0: Ha senden ya. Vazgeçmem.
1: Tabii.
0: Aa senden vazgeçmem de güzel bir eserdir Vahit'ciğim.
1: Tabii eşime her zaman kendim de hitap ederim. Eğer olursa da ondan sonra senin için güzel bir parçam var abi. Biliyorsun sana her zaman söylemişimdir, Ali Kınık'tan geldim işte dostum yüzün gülsün be. Ha. Yalnız değilsin.
0: Doğru söylüyorsun aynen. O da güzel bir eser dediğin gibi. Ali Kınık,
1: olursa o da sana abi.
0: Tamam onu da ilerleyen dakikalarda çalarsak onu da çalarız.
1: Radyo Karadeniz ailesine yapalım biz onu en iyisi.
2: Teşekkür
0: evet,
2: ederiz.
0: Radyo
2: teşekkür
0: Karadeniz ederiz. Ailesine olarak gelsin. Sen şimdi hangi bölgedesin?
1: Şu anda Batıkent'e giriş yapıyorum abi. Batıkent İstihbaratı'nın oradan metro altından giriş yapıyorum.
0: İyi, hayırlı sürüşler, hayırlı yol işler diyoruz o zaman sana Vahit'ciğim.
1: Eyvallah, teşekkür
0: görüşmek
1: ederim.
0: Görüşmek üzere diyoruz.
1: İyi ki varsınız, iyi ki Radyo Karadeniz.
2: Siz de iyi ki varsınız. Yıl dönümümüz kutlu olsun. Müslüm Gürses'ten senden vazgeçmem geliyor. Pardon, özür dilerim. Doğum günü kutlu olsun eşinizin. Biz de kutlayalım
1: sağ
2: buradan. İyi ki doğmuş.
1: Sağ olun. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar.
0: Hadi hoşça kal Vahit'ciğim, hayırlı işler diliyoruz. Evet sevgili Vahit'e de teşekkür ettik, yayınımıza katıldı. Evet İlaracığım sen devam et kaldığımız yerden kısaca.
2: Şöyle havalar sıcak falan dedik ama güzel bir eser de gelecek, senden vazgeçmem diyecek. Ben insanlara şunu demek istiyorum, kuşlarınız varsa direkt havalandırma yapmayın. Havalar evet çok sıcak olabilir ama onların bu ısıda kaldırabileceği sıcaklar, çünkü ekvator bölgesinde yaşıyorlar genelde muhabbet kuşları, papağanlar, yani çok yüksek ısıda yaşıyorlar. Kapı pencere açıp havalandırma yaparken üşütüyorlar. O yüzden siz olun, kapı pencere açmaktan vazgeçin. Müslüm Gürses senden vazgeçmem diyecek ama biz onlara diyoruz ki direkt havalandırmadan vazgeçin, çünkü çok

Yolundan geçerim, senden vazgeçmem. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Hadi. Reklamları dinlediniz.
1: Dilara ile Can Dostlarım devam ediyor.

0: Yalnız Değilsin dedi. Özellikle güzel bir eserdi. Ali Kınık'tan geldi. Ali Kınık'ın Yalnız Değilsin eserini tüm sevdiğimiz dostlara armağan edelim. Şu anda bizleri uzunca bir süredir dinleyen sessiz çoğunluk var. Bir de radyo dinleyicimiz, bazen canlı telefon bağlantıları ya da mesajlarıyla bizlere yoğunluğundan eşlik etmeyen ama devamlı bildiğimiz, dinleyen dinleyicilerimize de armağan olsun. Sevgili veteriner hekim Dilara Kara Süleymanoğlu da can dostlarımıza devamlı direkt karşılaştığında Yalnız Değilsin diye karşılıyor. Onları böyle güzelce severek alıyor. Şimdi bu dostlarımıza Yalnız Değilsin derken nelere dikkat etmek lazım?
1: Şöyle Yalnız Değilsin derken onların beslenmelerini kesinlikle aksatmamak lazım. Bu dönemler herkes tatil modunda tatile gidiyor. Bize de çok fazla pansiyon hastası geliyor. Hocam evde yalnız kalamaz. Sizin yanınızda kalsın. Biz size bırakalım mamasını, suyunu, beslenmesini, takibini yapın diyorlar. Bu şekilde ilerliyoruz. O yüzden kesinlikle evde kedinizi, köpek zaten bir günden fazla bile kalamaz. Ama kedinizi bırakacağınızda bir, maksimum ikinci günde mutlaka kontrol edilmesi lazım. Kötü tecrübeler de yaşanabiliyor. Bir iki gün bırakıyorum bir şey olmaz deyip daha sonrasında üç kedili hasta sahibimin kedisinin birinin yüksekten düşerek çenesini kırmış bir şekilde bulduğu senaryolar da yaşanabiliyor. Veya havalar çok sıcak, su tüketimi aksadığında ciddi idrar yolu problemleri de yaşanabiliyor. Güvenlik önlemlerini alıyoruz, işte file takıyoruz, işte mamayı çok koyuyoruz, suyu çok koyuyoruz ama sonuçta onların da bir psikolojik durumları var, bunları da hesap etmek gerekiyor. O yüzden kesinlikle yalnız değiller, mutlaka onların yanında kontrollerini sağlayacak biri varsa günlük ya da en kötü iki güne bir, yoksa da böyle veteriner kliniklerinden destek alarak en azından mamalarının sularını yiyip yemediklerini, genel durumlarının takip edildiğini gözlemlemek ve yönetmek gerekiyor diyebiliriz. Burada da en çok karşılaştığımız durumlar, pansiyona bırakmak istemiyorum, evde de bırakmak istemiyorum, yanımda götürmek istiyorum denen bir kısım var. Dün bir tane hastam geldi, ben de Adanalıymış hatta tesadüfen, yaylaya götüreceğim kedimi, yayla serin serin serin gideceğiz, sabah erken yola çıkacağım ama yolculuk çok zor hocam, nasıl yapacağım diyor. Yaş ileri değilse, genel durumu iyiyse, muayenelerde bir bulgu yoksa ve tetkikler yapıldıysa, bunların bir engel taşımıyorsa, seyahat etmesine bir engel yoktur diyoruz. Uçak yolculuklarında önceden rezervasyon gerekiyor ve kuduz aşısının bir ay önce yapılmış olması gerekiyor. Otobüs yolculuklarında kesinlikle karne ve aşılarının tam olması gerekiyor. Yine araba yolculukları yapacaklarsa belki bir sakinleştiriciyle o yolculuğu daha rahat atlatmalarını, sabahtan akşama kadar miyavlayan veya sürekli kafesini tırmalayıp patilerini, tırnaklarını kıran bir kedi senaryosu yaşamaktansa, uykulu, sakin sakin, serin serin, klimanın eşliğinde giden bir seyahatte onlar için pozitif olabiliyor. O konuda da bizden desteklerini alıyorlar. Biz de desteklerimizi esirgemiyoruz. Köpekler yolculuklara bir tık daha uyumlu. Sadece yol tutma problemleri yaşıyorlar. Kuşlarda ya da tavşanlarda ya da ginepiklerde, kaplumbağalarda bu biraz daha minimalize edilse bile ısı ve hava değişimlerinin onları da hasta edebileceğini bilerek hareket etmek lazım. Gittiği yerde adaptasyonu doğru şekilde ayarlamak gerekiyor diyelim.
0: Evet, bir de şimdi sırada güzel bir parça çalacağız sevgili Dilara'cığım. O öğlen saatleri programcımız olan sevgili Gül'e de armağan olarak gelsin. 12-15 saatlerinde sevgili Gül Tekbaş'la güzel bir programımız var. Gül'e de armağan olarak gelsin diyelim. Sen bu parçayı kimlere armağan edeceksin? Sibel Can, Gülüm Benim diyecek.
1: Ben bütün hastalarıma armağan etmek istiyorum. Hepsi benim güllerim, bir tanelerim. Gerçekten dünyaya bir daha gelsem yine bu işi yapmak ve yine bu çocuklarla ilgilenmek isterdim. Onların masumiyetini ve onların saflığını, temizliğini gördükçe insan içerisinde gerçekten güller açıyor. Mutluluk hormonları salgılıyoruz. İyi ki varlar diyelim, onlara gelsin. Sibel Can'dan Gülüm Benim bizim.

0: Evet, İbrahim Tatlıses'in güzel bir eserinin ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Can dostlarımızın bu sıcaklardaki mücadelelerinden konuştuk. Ardından ise bu haftaki Aydınlık Evler Veteriner Kliniğine sevgili Dilara Kara Süleymanoğlu hocaya gelen can dostlarının dertlerini dinlemeye devam ediyoruz.
1: Evet, bu haftayı havalar sıcak, yine yaşadığımız problemlerden biri kedilerin yüksekten düşmesi. Çok fazla karşılaştığımız durumlar arasında dün gece de bir tane geldi, yüksekten düşme vakası. Ne oluyor? Kediler neden yüksekten düşüyor? Kedilerin birincisi yükseklik algısı yoktur. Yani yüksekte olduğunu, düşebileceğini, oradan atladığında altta bir onu koruyacak sistemin olmadığının farkında değiller. Köpekler bu konuda daha bilinçli ve temkinli, ki köpeklerin yükseklik algısı var. Yani oradan atladığında yüksekten düşebileceği ve başına iş gelebileceğinin farkında. Ama kediler bu konuda bilgi sahibi değiller. Öyle olunca ne oluyor? Bir kuşa, bir kelebeğe ya da merak ettiği bir anda atlayıp pencerenin ardında ne olduğunu merak ettiği yere ilerlemeye çalışırken bir anda boşlukta buluyorlar kendilerini ve yüksekten düşme travmaları yaşıyorlar. Genelde bu konuda diyafram yırtırmaları ya da atıyorum bir bacak kol kırılmaları gibi travmatik şeylerle karşılaşabiliyorlar. Bunlar en iyi senaryolar. Neden? Çünkü yükseklik değiştikçe ve yaşadığı, düştüğü zeminle de alakalı omurga kırıkları hayati tehlike oluşturuyor. Felç kalan bir çocuğa ömür boyu bakmak hiçbir canlı için kolay değil, ki insan için bile bunu sağlamak çok zor. Ya da işte kafa travması yaşayabiliyorlar. Böyle durumlarda da maalesef ki ötenazi planlamaları düşünülebiliyor. Çünkü ömür boyu bakmak sağlıklı değil. Onlara da eziyet, hasta sahibine de eziyet. Tabii biz bunu klinik bünyemizde yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Kesinlikle. Çünkü onun duygusal yükünü kaldırmak da çok zor. Ama yönlendiriyoruz ve bu tarz uygulamalar yapılabiliyor. İyi senaryolar ne? Yüksekten düşmenin getirdiği şeylerle hızlıca kliniğe ulaşmak önemli. Çünkü iç kanama, bir şeyim yok ya, bir şey olmaz deyip yürüyüp giden insanın saatler sonra kaybını duyabiliyoruz ya. Böyle düşünülebilir. Akciğerde veya hayati bir organdaki iç kanama, sızıntı şeklinde saatler sonrasında kayıplara sebep oluyor. Biz buna yönelik gerekli ilaç ve müdahaleler yapıldıktan sonra bu riskleri minimalize ediyoruz. En az 72 saat, yani 3 gün boyunca 24, 48 ve 72. saatten sonra tamam diyoruz. Bu iç kanama protokollerini düzenli yaptıktan sonra rahatlıyoruz. Bir problem görmeyebiliriz diyoruz. Ona göre ilerliyoruz. Daha sonrasında varsa kırıklar ya da sağlık problemleri, ameliyatlar, tabii ki onlar ardı ardına sıralanıyor. Ama bu konuda kedilerin yüksekten düşebileceğini, kedi filesinin önemini, kediler için yapılmasa bile sineklik var bir şey olmaz demeyin. Sinekliği patiyle ittirdiğinde açılabilir, sineklikse yine düşer. Yırtılabilir bir moddaysa dokusu, filenin değil, sineklikten bahsediyorum, fileler zaten ona özel yapılıyor ama sineklikler yırtılabilir şeyse tırnakla yırtıp aşağı yine düşebiliyorlar. Bu konuda çok çok dikkat etmek gerekiyor. Bizim yaz dönemleri yaşadığımız en büyük sorunlar bunlar diyebilirim.
0: Özellikle o zaman, yani bu sineklik gibi can dostlarımızın yeteneklerini gösterebildikleri güvenlik önlemleri yerine daha kalıcı güvenlik önlemleri alınmalı diye mi söylemek daha doğru?
1: Kesinlikle kedi filesi hayat kurtarır. Yani bu konuda sineklik de, evet, çelik sineklik telleri yırtamayabiliyorlar ya da patiyle ittirdiğinde açılamıyorsa sineklik tel sıkıntı yok. Ama bir anlık bir şeyde yırttığında tırnağıyla yine aşağıda bulabiliyor kendini. Şunu da yaşıyoruz. Ya hocam, benim kedim balkonun trabzanlarında dolaşır, 10 yıldır da dolaşır, hiç de bir şey olmaz. Yükseği de biliyor, atlamıyor. Evet, atlamıyor olabilir ama bir gün ayağının kaymayacağının garantisi yok ki. Genelde orada da şöyle senaryolar yaşıyoruz. Hiç düşmemişti. Nasıl düştü anlamadım. İşte 10 yılın sonunda ayağa kaydı, muhtemelen o sırada düştü. Oluyor çocuk. Yani öyle düşünmek lazım.
0: O zaman şu an trafikteki tüm şoför arkadaşlara söylediğimiz bir slogan gibi, yıllardır hiç kaza yapmadım demek değil. Her an kaza yapılabilir trafikte. Yani ben tecrübeli şoförüm denmeyeceği gibi, can dostlarımızın da hiç tecrübesine güven olmaz. Her an kendi içgüdülerine kapılıp düşebilirler ya da dengeleri sağlıksal da belki tansiyon gibi değerlerle bir şey değişip olabilir diyelim. Güzel. Kesinlikle. Bir eser gelecek Dilara'cığım. Kimlere armağan edelim? Yaşar Gel Benimle diyecek. Sen kimlere gel benimle diyorsun?
1: Radyoda ve klinikte beraber çalıştığım arkadaşlarıma armağan olsun. Gelin benimle bu yola devam edelim diyelim.
0: Evet, özellikle can dostlarımızı doğru şekilde bakmaya gel benimle diyelim. Ardından kaldığımız yerden biz burada olacağız.

0: Dilara ile Can Dostlarım devam ediyor.
1: Ankara şimdi bizimle daha güzel.
2: Bizimle daha güzel.
1: Gönül telinde.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.

0: indir dedi. Aşkımı daha daha dedi. Mustafa Sandal'ın güzel bir eserinin ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, sıcak bir Ankara günündeyiz ve radyomuzun stüdyosunda Dilara ile Can Dostlar'ın programında sevgili veteriner hekim Dilara Kara Süleymanoğlu bizlerle can dostlarımızla ilgili neler yapılmalı, nasıl bu sıcaklarla baş gelinmeli ve de nelere dikkat edilmeli konularını konuşmaya devam ettik. Geçen haftanın önemli gelen vakaları üzerinden aslında konuştuk biraz da.
1: Evet, çok ciddi ağız ve solunum yolu enfeksiyonlarla karşılaştık sokak hayvanlarıyla ilgili. Ama en çok hasta sahiplerimizden aldığımız soru: hocam, kedim çok tüy döküyor, evin her yeri tüy oldu, ne verirsem vereyim tüyleri dökmeye devam ediyor, ne yapacağım, nasıl bunun üstesinden geleceğim? Bir diğer soru da buydu, haftanın en çok sorularından biri. Tüy dökümü sağlıklı bir şey, biz nasıl saç döküyorsak belirli bir miktara kadar sağlıklı, ama ileri yaşlarda karaciğer böbrek problemleri altında yatıyor olabilir. Genç yaşlarda kullandığınız mama kalitesiyle bağlantısı olabilir. Yani iyi kaliteli beslendiğinizde, sizi nasıl saçlarınız gür ve sağlıklı, doğru vitaminleri aldığınızda iyi olacaksa, aynı şey kediniz, köpeğiniz veya kuşunuz için de geçerli. Yani beslenme aslında tüy ve cilt sağlığının temelinde geliyor. Doğru protein kaynaklarını tercih etmek, evden baharatlı, yağlı, tuzlu şeyleri vermemek, ki rutinde bu sadece tüy sağlığı için değil, karaciğer böbrek sağlığı için de geçerli. İşte kuşuna çok fazla ceviz veriyor, yağlı içerikle besliyor ve ciddi sindirim problemleri yaşıyor. Kuş sürekli tüy dökümüne geçiyor. Bu da sağlıksız. Onun dışında tabii ki havalar sıcak, kalın tüyleri attılar, ince tüylere geçtiler, ama bu rutinde yavaş yavaş da olsa devam ediyor. Genelde bahar geçiş mevsimlerinde kalın tüyleri atıp ince tüylere geçerler. Bu dönemde taramanın önemini bir daha hatırlatmak istiyorum. Özellikle fulminatör dediğimiz, yani ince tek sıra halinde tüyleri toplayan tarama yöntemleri ve tarakları tercih etmek gerekiyor. İnsanlar genelde fırça şeklinde tarakları kullanarak taradığını düşünüyor. O tarama anlamına gelmiyor. Tüy toplamaz, kan dolaşımını hareketlenir. Evet, karışık tüylerin açılmasını sağlar. Ama zaten kedi köpeklerin tüyleri aşırı uzun değil. Çok uzun tüylü bir kediniz, köpeğiniz varsa onları düzenli taramadan önce tabii fırçalayın. Ama sonrasında fulminatörle mutlaka taramanız lazım. Arada dökülen, dökülmeye yakın olan veya dökülüp araya sıkışmış kalmış tüyleri toplamanın tek yolu fulminatör taraklar. Haftada 2-3 kere taramayı öneriyorum. İleri yaşlara doğru ilerlediğimizde tüy problemleri sadece sıcaklarla alakalı değil, karaciğer böbreklerle, organ sağlıkları, metabolizmayla da alakalı olduğunu söyledik. Kedilerde en çok yapılan yanlışlardan biri, ya da köpeklerde, ben hocam kedim çok sıcakladı, kuşum çok sıcakladı, köpeğim çok sıcakladı, ben bunu yıkadım. Köpekleri evet yıkamak gerekiyor, ama kediler suyu sevmez ve düzenli olarak yıkanmazlar. İlla sıcaktan rahatsız olduğunu düşünüyorsanız, illa rahatlaması gerektiğini düşünüyorsanız, kesinlikle kedi ve köpekler patilerinden terler. Yani pati altlarını nemlendirmeniz ve oradan serinlemesini sağlamanız lazım. Tüy aralarından terlemezler, tüy aralarından serinlemezler. Düzenli tıraş yaptırdığınızda, köpeklerde makas tıraşını öneriyoruz, kedilerde tıraş önermiyoruz. Düzenli tıraş yaptırdığınızda tüyler uzaklaştığında ferahlamıyorlar. Tam tersi, o tüyler onları sıcaklardan koruyor. Sıcakla arasında bir bariyer oluşturuyor. O yüzden tıraş yaptırmak da sağlıklı bir tercih değil diyelim. Kuşları da çeşmenin altına sokmayalım, çünkü onlar da orada çabucak üşütüp hasta olabiliyorlar. İlla banyo yapmak istiyorlarsa yanlarına su koyabilirsiniz ve onlar istiyorsa oda sıcaklığındaki suyla kendileri banyo yapabilirler diyelim ve bugünü burada noktalayalım.
0: Evet, bir dahaki hafta yine aynı gün aynı saatte buluşmak üzere diyelim. Özellikle Aydınlık Evler Veteriner Kliniği çalışanlarına ve yöneticilerine de teşekkür edelim. Dilaracığım, seni buraya bize ödünç verdiler diyelim.
1: Teşekkürler. Evet, 2 saatimizi buraya ödünç veriyoruz. Şimdi hızlıca hastalara yetişiyoruz. Görüşmek üzere. Radyo Karadeniz ailesine de ben teşekkür ediyorum. Burada olmaktan, sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum.
0: Evet, her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Bizden sonra sevgili Burçin Gülbenk ile dönence mikrofonlarda olacak. Ona da iyi yayınlar dileyelim şimdiden.
1: İyi yayınlar. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.

0: perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren ısı ve su dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren ısı ve su dünyası.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Burçin Gülbenk ile Dönence başlıyor. Evet sevgili dostlar, 4 Ağustos 2026 Salı akşamındayız. Saatlerimiz 17.03'ü gösteriyor. Bizi 88.6 frekanslarından Ankara'da, Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın neresinde dinliyorsanız hepinize Burçin Gülbenk'te Dönence'den iyi akşamlar, sevgiler ve saygılar sevgili dostlar. Evet, bugün konumuz serbest kürsü. İstediğiniz içinden geleni yazabilirsin. Neden Cuma'yı bugüne taşıdık onu da söyleyeyim. Efendim bugün itibariyle yeni yayın dönemi, yani 1 Ekim'e kadar yayınlarımızı ara vereceğiz. İzne ayrılıyorum. 1 Ekim'de tekrar sizlerle beraber olacağız. Evet, biraz uzun olacak ama yine de ne yapacaksınız? Beni özleyeceksiniz. Ben de sizi özleyeceğim diyeceğim ve mesajlarınızı 0312-985-0886 ister canlı bağlantı isterseniz de WhatsApp'tan iletebilirsiniz. Ben de buradan yine sesiniz olmaya devam edeceğim sevgili dostlar. Evet, bakalım Ankara'daki hava durumumuz kaç mı? Şöyle bir göz atıyorum sizlerle beraber. 33.2 derece bugün Ankara'nın meteorolojinin vermiş olduğu verilere göre hava sıcaklığı ve hakikaten bugün çok sıcak bir Ankara vardı. Yarın öbür gün daha da artacak. Bakalım hafta içinde ne kadar olacak? Bundan sonrasını 1 Ekim'e kadar benden duyamayacaksınız ama belki arkadaşlarımız mutlaka ki size bilgi vereceklerdir diye düşünüyorum. Çarşamba günü 33 derece, Perşembe 34 derece, Cuma 35 derece, Cumartesi 34 ve Pazar 33 derece. Ne diyoruz? 11 ile 15 saatler arasında hastalarımız, yaşlarımız, tansiyon hastalarımız ve hamilelerimiz lütfen dışarı çıkmıyorsunuz. Çıkarsanız da çok elzemse yanınızda suyunuzu, şemsiyenizi ya da şapkanızı almayı unutmadığınız gibi sokaktaki patili canlarımız için lütfen artık bunu rutine bindirin. Her gün size söylüyordum. Bir kap su, bir kap mama vermeyi asla ihmal etmeyin. Ne diyoruz? Onlar bizi Allah'ın emaneti diyorum ve güne çok güzel bir şarkıyla başlıyorum. Hande Yener bizlerle olacak. Siz sevgili dostlarım için geliyor. Kim bilebilir aşkı diyor.

Evet sevgili dostlar, kim bilebilir aşkı dedi Hande Yener ve mesajlarımız gelmeye başladı. Bakalım ilk mesajı kim atmış? Sevgili Aydın diyor ki mesajı gönderen kişi mesajımı okuyup okumanızı ancak siz kendisi yapıyorsunuz. O neymiş ya değil. Aşağıda bir şey başlamış. Ben de diyorum bu ne? Sevgili kardeşim Urçin Ali İşler diyorum. Kolay gelsin kardeşim. Konu başlığımıza gelince serbest kürsü olarak sana iyi tatiller dilerim. Güzel insan Aydın Güleş demiş. Çok teşekkür ediyorum sana. Yüreğine sağlık diyorum sevgili dostum. O zaman hem sana hem de tüm Radyo Karadeniz dostlarına diyorum ki ben yokken sakın gıybet yapmayın diyorum.

Evet sevgili dostlar, sevgili Atıf bakalım neler demiş, şöyle bir güzel göz atalım. Diyor ki Burç abi iyi akşamlar, açıkçası izin haberini duyunca şaşırdım. Yıllardır dinliyorum, böyle uzun bir ara verdiğinizi hiç hatırlamıyorum. İnsan istemez bir sıkıntı mı var diye düşünüyor. İnşallah sadece güzelce dinlenmek için verilmiş bir aradır. Akşam eve dönüş yolunda sesiniz duymaya o kadar alışmışız ki eksikliği belli olacak. Bir Ekim uzak bir şimdiden uzak geldi demiş. Sıradaki şarkıyı size armağan ediyorum, güzelce dinlenip dönün olur mu demiş. Vallahi şöyle söyleyeyim, ilk defa ben de bu kadar çok ara veriyorum başladım itibaren ama biraz da dinlenmeye ihtiyaç var gerçekten. İş ev radyo, iş ev radyo derken bayağı bir yorulduk. Hiç olmazsa dedik ki böyle bir moda başladı. Hani haber spikerleri gidiyor ya, 1 Ekim'e kadar gelmiyorlar. Ben de dedim o kadar erken başlamadım ama ben de gideyim. Hiç olmazsa biraz dinleneyim. Ondan sonra tekrar gelir sizlerle beraber oluruz diye düşündük ve böyle oldu. Onun için tekrar inşallah 1 Ekim'de buluşacağız diye düşünüyorum. Şimdi Nilüfer geliyor. Hem sana hem de tüm dostlara diyor ki ara sıra bazı ara vermek lazım diyor.

Evet sevgili dostlar, mesajlarımız ardı ardına gelmeye devam ediyor. Sevgili Zehra Hanım demiş ki iyi akşamlar Burcu Bey, nasılsınız, önce bir neden gidiyorsunuz diyeyim demiş. Tamam, izin de sizin hakkınız ama biz 2 ay kime bırakıyorsunuz demiş. Valla 2 ay kimseye bırakmıyorum, kendim gideceğim. Allah nasip ederse tekrar 1 Ekim'de geleceğim. Saat 5 olunca radyoyu açmak artık alışkanlık olmuştu. Bazen güldük, bazen kızdık, bazen anlattığınız bir şey akşama kadar aklımızda kaldı. Şaka bir yana, umarım her şey yolundadır ve keyfiniz yerindedir. Yeni yayın döneminde yine aynı enerjiyle bekliyoruz size. Sıradaki şarkı Dönenci Yeşim, Den Özlemi Başlayanlara Armağan Ediyorum diye eklemiş sevgili Zehra Hanım. Çok teşekkür ediyorum ve özleyin efendim, birbirimizi özleyelim. Özlemek iyidir, güzeldir. Hasret kapıları çalar ve yeni kapıları açar inşallah diyorum ve Teoman gelsin istiyorum. Ne diyor? Kupa kızı, kupa kızı, sinek valisi diyor. Sevgili Zehra Hanım ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına gelsin.

Evet sevgili dostlar, sevgili Filiz demiş ki iyi akşamlar Burçin Bey, bugün son yayın olduğunu duyunca mesaj atmadan edemedim. 5 yıldır sesinizi bazen sevincimize bazen de canımız tıkkınken akşamımıza ortak oldu. 2 saatlik yayın deyip geçiyoruz ama insan hayatında bazı seslere gerçekten yer açıyor demiş. O yüzden sizi özleyeceğiz demek hiç abartı değil. Yolunuz açık, izniniz huzurlu, sağlığınız yerinde olsun, gerisi beklenir demiş. Bir Ekim'le mikrofonu açtığınızda biz yine burada olacağız. Sıradaki şarkı bu kez Dönence Ailesi'nden size armağan ediyoruz diye de eklemiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Filiz. İnşallah dinleneceğiz böyle zımba gibi çok güzel şarkılarla, çok güzel keyifli konularla yine sizlerle beraber olacağız diyorum ve o zaman diyorum ki of of diyorum, ayrılık zor be.

Evet sevgili dostlar, sevgili Durmuş diyor ki abicim hayırlı yayınlar. Ben anlamadım. Önce sabahtan akşama geçtim. Mutlu ve memnun olmamıza rağmen şimdi de ikiye ara veriyorsun. İnşallah her şey istediğin gibi ilerliyordur. Biz seni çok seviyoruz ve sayıyoruz. Demek ki 1 Ekim'e kadar radyo kapatacağız. Sağlık olsun abi, erken gel, özletme kendini, hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim ama radyoyu kapatmaya gerek yok. Radyo Karadeniz yine 88.6 frekanslarında Ankara'da, Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın her yerinde yayına devam edecek. Sizsiz olun, Radyo Karadeniz'den ayrılmayın diyorum. Evet, uzun bir ara ama diyoruz ya, böyle daha böyle zinde, daha dinlenmiş, daha bomba gibi gelmek için birazcık ara vermek lazım. Çünkü çok uzun yıllardır ne yapıyoruz? Hiç ara vermeden devam ediyoruz. Birazcık da bizim de mola verme hakkımız sanki diyorum ve sevgili Durmuş Ötüm Radyo Karadeniz dostlarına Kenan Doğulu geliyor ve diyor ki dansa kaldır diyor. Dam dam de kop. Dam dam de kop.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.
5: Evet sevgili dostlar, çok enteresan bir haberle yanınızdayım. Hani şu yazları biliyorsunuz, özellikle Ankaralılar için konuşuyorum. Ayaş domatesi çıktığında ne yapıyoruz? Domates konservesi yapıyoruz ya. Domates konservesi bomba gibi patlamış ve 9 yaşındaki bir çocuğun, evet yanlış duymadınız, 9 yaşındaki bir çocuğun vücudunu yakmış. Gaz sıkışmasıyla patlayabiliyormuş. Onun için herhalde serin yerde korumakta fayda var diyorum. Ve sevgili Güneş mesaj atmış, diyor ki Burçin Bey, o kadar üzüldüm ki bunu öğrendiğime. 5 yıldır sizi dinliyoruz. Size o kadar alıştık ki sayenizde tekrar radyo dinlemeye başladık. Programları, günün konusunu, hediyeli soruları, sohbeti çok özleyeceğim. Umarım Ekim'de tekrar görüşürüz. O güne kadar kendinize çok iyi bakın. Siz böyle yokum deyince içim buruk oldu demiş. Valla evet, ben de mesela şimdi izni ayrılıyorum ama hani derler ya, böyle arkadan iterler, böyle o şekilde izni ayrılıyorum ama gerçekten dinlenmeye ihtiyacım var. Onun için anlayışınıza sığınıyorum ben de. Mutlaka ki senin de dediğin gibi 1 Ekim'de aslanlar gibi tekrar geleceğiz. Hiç olmazsa birbirimizi özleme şansımız olacak biraz. Yine güzel konular, yine güzel şarkılar. Tabii ki o güne kadar da çok güzel şarkılar mutlaka ki inecektir. Ne yapacağız? 365 gün yine birlikte olacağız.

Evet sevgili dostlar, sevgili Yeşim Hanım mesaj atmış, diyor ki iyi akşamlar Burç'um, bazen mola vermek iyidir. İnsanın ruhunu, bedenini, zihnini tazeler. Güzel günlerde tekrar görüşmek üzere. İyi tatiller, sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum. Mesajlar o kadar çok geliyor ki peş peşe okumak istiyorum. Evet sevgili Uğur demiş ki bugün Radyo Karadeniz ve bizler için çok üzücü bir haber aldım. Kadife sesli Burçun abim güzel sesinden 1 Ekim'e kadar mahrum kalacağımızı öğrendim. Buna çok üzüldüm. Şimdi 2 ay boyunca en güzel programdan mahrum kalacağız. Sevgiler herkese demiş. Ya şöyle söyleyeyim, hani mahrum kalmak olarak değil de hani böyle izin ayrılıyor, dinleniyor olarak düşünün. Elbette ki ben de üzülüyorum çünkü o kadar alışmışım ki her gün gelip burada sizlerle beraber nereye gidiyorsanız orada yareniniz olmaya gerçekten ben de çok alışmışım. Benim için de zor olabilir ama ne yapacağız? Dinlenerek zımba gibi tekrar geri döneceğiz diyorum. Her ayrılığın, her yaşın ayrı bir güzelliği var diyorum sevgili Yeşim ve sevgili Uğur'a ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına, sevgili aileme gelsin.

Evet sevgili dostlar, gerçekten her yaşın ayrı bir güzelliği var. Önemli olan o yaşın kıymetini, o da yaşın değerini bilmek. Kendimize sağlıklı, saatli, güzel bir ömür verebiliyorsak, insanlarla güzel geçiniyorsak, insanlara keyif aldırıyorsak, yaptığımız işten insanları mutlu edebiliyorsak, çıkarsız bir dünyada vicdanlı, empatili, hoşgörülü ve en önemlisi de insan gibi yaşıyorsak, her yaşın ayrı bir güzelliği gerçekten var diyorum. Ve sevgili Can diyor ki, Burçin Bey ben bu arada çok üzülürüm demiş. Çok büyük bir alışkanlık olmuştu. Artık en çok dinlediğim radyoyu değiştirmiştim. Programa denk gelince hoş sohbetiniz, her gün yaptığınız katkılarla benim için vazgeçilmez bir program dönence. Şimdi yine radyo dinlerim ama Ekim'e kadar benim yoklamam. Benim yoklamamı kim alacak demiş. Vallahi şöyle söyleyeyim, ben yine de alırım dermişim. Mutlaka ki Ekim'e kadar ne yapacağız? İzinli olacağız sevgili Can. Ondan sonra da devam edeceğiz diyorum. Beni güldürdün, Allah da seni güldürsün. Ne kadar güzelim. Yoklama alıyorduk birbirimize, diyorduk ki 4 gün üst üste olmazsa, hiç sınıfta bırakmadım kimseyi ama ne diyorduk, 4 gün üst üste olmazsa sınıfta kalırsınız diyordum ama hiçbirinizi sınıfta bırakmadım, çok da vicdansız değilim sanki, değil mi? Evet, çok güzel bir şarkı sana gelsin sevgili Can. Bengü geliyor ve diyor ki aşkım diyor.

Evet sevgili dostlar, saatler 17.50 oldu ve sevgili Gökten demiş ki iyi akşamlar Burçin Bey, ara vermenize çok üzüldük. 2026 yılında radyolarımızı sadece siz dinlemek için açıyorduk. Ekim'e kadar radyolar kapalı, sizi bekleyeceğiz. Ekim'e kadar vaktin hızlı geçmesini temenni ediyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum ama yine radyoları kapatmayın. Radyo Karadeniz 7.24 yayında sevgili dostlar, hiçbir zaman unutmayın. 88.6 frekans Ankara, radyokaradeniz.com.tr dünyanın her yerinde sizlerin yarını olmaya devam edecek. Ben sadece yarın niye biraz ara vereceğim ama sonrasında yine sizlerle beraber olacağım diyorum ve Demet Akalın geliyor. O da sanki senin mesajına nazire olmuş, denk gelsin diye diyor ki Burçin diyor yerinde dur diyor.

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Evet sevgili dostlar, mesajların ardı arkası kesilmiyor. Sevgili Cengiz diyor ki Burçin abi selamın yayınlar. Mesajını duyunca içim biraz tuhaf oldu. Ben sizi özellikle iş çıkışında arabada dinleyenlerdenim. Trafik güzel de olsa kötü de olsa 2 saat nasıl geçiyor inan anlamıyorduk. Şimdi 1 Ekim'e kadar radyoyu açınca insan ister istemez sizi arayacak. Ama belki size izin de demiş, size biraz dinlenmeye, kafanızı toplamaya ihtiyacınız var. Sağlıkla, huzurla güzel bir izin geçirmenizi diliyorum. Sıradaki şarkı size ve bütün dönence ailesine armağan ediyorum diye eklemiş. Çok teşekkür ediyorum. Evet, dinlenmeye herkesin olduğu gibi bizim de ihtiyacımız var. Hayatın içerisinde en önemli şey, yılların içerisinde ne yapıyoruz efendim? Tatil yapmaya çalışıyoruz, dinlenmeye çalışıyoruz. Bazen bakıyorsunuz vücut olarak, düşünce olarak, beyin olarak çok fazla yoruluyoruz. Öyle değil mi? Herkes yaşamıyor mu? Herkes bir anda böyle deniz, kum, güneş yapmak istemiyor mu? İstiyor. Evet, elbette ben de burada 2 ay tutup da deniz, kum, güneş yapmayacağım ama tabii ki 2 ay benim de böyle bir hazırlık tempom olacak. Yeni yayın dönemine farklı şekilde girmeye çalışacağız. E ne olacak? Geldiğimizde yine sevgili Can'ın dediği gibi yoklama almaya, isimleri kaydetmeye, sizleri takip etmeye, sizlerinin yarının olmaya devam edeceğim diyorum ve çok güzel bir şarkıyla geliyoruz. Manifest bizlerle olacak, daha iyi diyecek, daha iyi gel diyor.

Evet sevgili dostlar, sevgili Meral atmış mesaj, bakalım neler yazmış. Ayrıldığına çok üzüldüm, hiç böyle uzun ayrılmamıştın. Radyoyu seninle sevdim, güzel sohbetinle, güzel konularınla hep içimi ısıttın. Çok çabuk geçsin Süleyman Burçin lütfen demiş valla. Bununla alakalı şey geldi aklıma. Hani bir şey var, dizi vardı da şu anda Selena'ydı. Ha, Selena mıydı, öyle bir şeydi herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Hani zaman geriye aksın, zaman ileriye aksın gibi bir şeyler söylüyordu. Bir bakarsınız zaman ileriye aksın deriz, bir an evvel 1 Ekim gelir. Ama 1 Ekim gelince de şöyle bir şey olmuyor mu? Hakikaten böyle çabuk geçsin ben de istiyorum ama. Havalar soğumayacak mı? Yine böyle güzel tişörtlü, şortlu, etekli vesaireli gezerken bir anda böyle pantolona, kaşkola, atkıya sarılmayacak mıyız? Ya da bunun yanında doğal gazlar cebimizi yakmayacak mı? Yakacak. Onun için diyoruz ki yine tamam hızlı geçsin ama yazında keyfin tadını çıkaralım, öyle geçsin diyorum sevgili Meral'e. Ve çok güzel bir şarkı armağan ediyorum. Ardından da reklamlar. Reklamlarda hiçbir yer yok, kaldığın yerden devam edeceğim. Sıla ve Yalın geliyor. Diyor ki madem izni ayrılıyorsun ver o zaman gömleklerimi diyor.

0: adına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren ısı ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren ısı ve su dünyası.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 18.07 oldu. 4 Ağustos 2026 Salı akşamındayız. Ve radyolarını yeni açanlar bizi 88.6 frekanslarında ya da radyokaradeniz.com.tr üzerinde dünyanın her yerinde şu andan itibaren dinlemeye başlayanlara Burçin Gülbenk'te Dönenci'den iyi akşamlar ve sevgiler ve saygılar sunuyorum. Efendim bugün itibariyle 1 Ekim'e kadar izna ediyorum. 1 Ekim'e kadar sizlerden ayrı olacağım. Onu da bildireyim radyolarını yeni açanlar için. Yeni yayın döneminde tekrar sizlerle birlikte olmaktan ben de keyif alacağım. Evet sevgili Müfide demiş ki Burçin Bey yayınlar merhaba, size iyi tatiller diliyorum, özleyeceğiz sizi demiş. Valla ben de sizi özleyeceğim, emin olabilirsin diyorum ve çok güzel bir şarkı var, onu sana ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına armağan ediyorum. Semih Cenk ve Mustafa Ceceli bizlerle, diyor ki dayan diyor, dayanın 1 Ekim'e az kaldı.

Evet sevgili dostlar, sevgili Aktan demiş ki açıkçası Ekim ayına kadar olmayacak olmanız hem üzdü hem şaşırttı. Uzun zamandır sizi sabah dinlemeye çok alışmıştık. Akşama geçmenizi istemedik doğrusu. Umarız en kısa sürede sabah programlarıyla geri dönersiniz demiş. Valla belli olmaz işte, bu tamamen radyonun kararıdır. Sabah olursa ben de tabii ki mutlu olurum. Çünkü niye diyeceksiniz, sabahlara alışmışım. Ben zaten her sabah saat 5 dedim ayaktayım. Yani daha horozlar ötmeden ben ötmeye başlıyorum. Doğru mu? Doğru vallahi. Yılların alışkanlığı sanıyorum. Onun için diyorum ki siz olun. Radyo Karadeniz'den bir yere ayrılmayın. Mutlaka ki geri döneceğiz bir şekilde, ama sabah mı akşam mı onu geldiğimizde bakacağız diyorum. Ve Murat Boz bizlerle, sevgili Aktan ve tüm dostlar için diyor ki hayat öpücüğü diyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 18.17 oldu. Sevgili Resul, Mobese kameralarımdan Resul diyor ki selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sıradaki parça Kardeşler Elektrostatik Toz Boya çalışanlarına gelsin. Saygılar sunuyorum, çok teşekkür ediyorum. Elbette ki ne yapıyoruz efendim? Sıradaki şarkıyı Elektrostatik Toz Boya çalışanlarına armağan edeceğiz. Aynı zamanda tabii ki sana ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına gelsin. Sibel Can bizlerle ve diyor ki gösteri diyor.

Evet, sevgili Resul diyor ki demiryolu her zamanki gibi tampon tampona demiş ve fotoğrafı atmış çevre yolunda. Evet, sevgili Jüli de mesaj atmış, bakalım neler demiş. Burçin Bey merhaba. Jüli de ben uzun zamandır sizi dinleyerek önce sabahlarınızı sonra işten dönüşte akşamlarınızı keyifle geçiriyorduk. Ara vermenize çok üzüldüm. Sizi tekrar en kısa zamanda keyifli sohbetiniz ve seçtiğiniz harika şarkılarla beraber bekliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. İnşallah zaman çabuk geçer ve diyoruz ki ondan sonrasında yine en güzel konular, en keyifli şarkılarla yine Burçin Gülbenk'te dönence de sizlerle bir an evvel ben de olmayı çok isteyeceğim diyorum. Ve lütfen beni vefasız olarak düşünmeyin efendim. Neden böyle dedim? Bak, şarkıda sakla.

Evet sevgili dostlar, sevgili Güler Hanım diyor ki iyi akşamlar Burcu Bey, nasılsınız diyor. Çok teşekkür ederim vallahi, sizi sormalı. Bugüne kadar sesinizi bazen yemek yaparken, bazen arabada, bazen evde yalnızken dinledim. O yüzden izne ayrılıyorum deyince sıradan bir program tatile giriyormuş gibi gelmedi. İnsan hiç tanışmadığı birinin sesine de alışabiliyormuş, bunu fark ettim. Umarım ortada üzücü bir şey yoktur, sadece güzel bir mola veriyorsunuzdur. Evet, öyle bir şey aklınıza gelmesin. Sadece yeni yayın dönemine kadar ara veriyoruz. 1 Ekim'den itibaren herkese demiş tekrar buluşmak üzere. Pardon, 1 Ekim'de yeniden herkese iyi akşamlar dediğinizi duymayı bekliyoruz. Sıradaki şarkıyı gönülden seven bütün dinleyicilerinize armağan ediyorum diye de eklemiş sevgili Güler Hanım. Çok teşekkür ediyorum bu güzel mesaj için. Evet efendim, aklınıza öyle bir şey gelmesin lütfen. Çünkü burada önemli olan şu, gerçekten biraz dinlenmeye herkesin ihtiyacı var. Onun için dedik ki yeni yayın dönemi başlasın, böyle dinlenelim, böyle ondan sonra zımba gibi tekrar geri dönelim ve güzel şarkılar, mutlaka ki yeni şarkılarımız olacak. Güzel şarkılarla, keyifli dakikalarla sizle beraber olmaktan yine çok mutlu olacağım ben de. Ve ne diyeceğim biliyor musunuz dönerken? Bekleyin beni, geliyorum yar diyeceğim.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886 abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 18.38 oldu ve reklamlardan sonra Mustafa Sandal bizlerleydi, jest oldu dedi. Ben de size şimdi güzel bir jest yapacağım, keyifli bir şarkı çalacağım ama onun öncesinde sevgili Veysel demiş ki iyi akşamlar Burçin abi, hayırdır nereye böyle daha karpuz daha karpuz kesecektik demiş. 1 Ekim'de bir an evvel takvime baktım, bayağı gidiyorsunuz yani demiş. Hanıma söyledim, Burçin'e izne çıkıyormuş dedim. O da eyvah şimdi kime mesaj atacaksın? Ne kadar güzel ya. Çok hoşuma gidiyor böyle mesajlar. Vallahi evde bile programın adı geçiyorsa gerisini sen düşün. Gidin güzelce dinlenin ama bizi tamamen unutmak yok. Dönüşte 2 aylık enerjiyle gelmenizi bekliyoruz. Sıradaki şarkıya izne çıkıp bizi burada bırakan Burçin. Burçin abimize armağan ediyorum demiş. Vallahi yüreğine sağlık, beni güldürdün, Allah da seni güldürsün. İnşallah tez zamanda, zaman geçer gelir ama diyorum ya, tez zaman derken biraz daha açıkçası şöyle, geldiğimde havalar soğuyacak ya, sıcak bırakacağım sizi, sıcak almak isterdim ama yine merak etmeyin, hoş sohbetlerimizde, tatlı müziklerimizde, keyifli konularımızla ne yaparız, yine içimizi ısıtırız, merak etmeyin diyorum. Ve Serdar Ortaç bizlerle diyor ki kolayca git gel diyor.

Evet sevgili dostlar, yangınlar şu anda herhalde kontrol altına alındı gibi, herhangi bir haber göremedim. Deminden beri bakıyorum, hani güzel bir haber bulabilir miyim size şu hani izne çıkmadan önceki son günde, ama maalesef böyle bir şeyler bulamadım. Bulamayınca da tabii ne yapıyoruz? Kötü haberler önümüze geliyor, onları da vermemeye çalışıyorum açıkçası. Çünkü zaten sıkıntı diz boyu, bir de kötü felaket tellalı pozisyonuna girmek de istemedim açıkçası, ama yine de şöyle birlikte bir göz atalım istiyorum. Bakalım, evet yani gerçekten bir tane şöyle güzel bir haber olmaz mı? İnşallah güzel haberler. Yaklaşık 6 gün sonra biliyorsunuz üniversite tercihleri artık yapılıyor ve bitiyor. 10 yani pazar günü 10'u itibariyle artık tercihler kapanacak. Ondan sonra asıl geri sayım başlayacak. İşte o geri sayımda lütfen heyecanınızı yatıştırmaya çalışın. Kafanızı başka şeylere takın. Sadece oradan gelecek sonucu beklemeyin. İnşallah gönlünüzden geçen güzel bir üniversiteyi kazanırsınız. Sonuçta okursunuz ve vatana, millete, anasına, babasına hayırlı evlatlar olarak mezun olursunuz diyorum. Çünkü hayatın en büyük dönemi üniversite. Üniversiteye girdiğinde hani hep söylüyorum ya, işle çalışmaktan yorulup ders çalışmakta zorlanırsan mezun olduğun bir anlama gelmiyor. İnşallah o günler olmaz, çalıştığın değil de ders çalıştığın yıllarla dolu olursun diyorum şimdiden. Ve tüm öğrenci adaylarımıza şimdiden diyorum ki koparılan çiçekler diyorum ve başarılar diliyorum.

Evet sevgili dostlar, farkında mısınız? Her zaman şunu söylüyorum. Neden kadınlar günü var da Dünya Vicdanlı Erkekler Günü yok diye hep bunu konuşuyorum. Bugün yine işte Dünya Ne Günü diye baktım. O kadar enteresan bir gün ki hemen söylemek istiyorum. 4 Ağustos Çalışan Bekar Kadınlar Günü'ymüş efendim. Yani gördüğünüz gibi Kadınlar Günü'nün sadece olmasıyla yetmiyor. Bir de Çalışan Bekar Kadınlar Günü diye bir gün çıkarmışlar. Neymiş bakalım onun şeyi, açılımı? Çalışan Bekar Kadınlar Günü, bekar olup aynı zamanda kariyer sahibi olan kadınların başarılarını, bağımsızlıklarını ve topluma katkılarını onurlandırmak amacıyla kutlanan bir günmüş. Bu özel gün bekar kadınların toplumdaki rollerini ve iş hayatındaki başarılarını vurguluyormuş sevgili dostlar. Biz de insanız, bizim de canımız var. Biz de Dünya Vicdanlı Erkekler Günü diye bir gün ilan ediyorum bugün itibariyle. İnşallah 1 Ekim'e kadar bununla ilgili çalışmalarımı yapacağım ve 1 Ekim'de geldiğimde diyeceğim ki Dünya Vicdanlı, Sevgili, ondan sonra iyi niyetli, empati dolu Erkekler Günü diye ben de ilan edeceğim. Bakalım kabul edilecek mi? Gerçekten çok kıskanıyorum bu günleri. Yani domates günü var, patates günü var, ne isterseniz var. Bakın ben size şöyle örnek vereyim. Hani ne isterseniz var diye. Mesela baykuşun bile günü var yani, düşünüyor musunuz? 4 Ağustos Dünya Baykuş Farkındalık Günü. 4 Ağustos Ulusal Çikolatalı Kurabiye Günü. 4 Ağustos Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik Günü. Ama 4 Ağustos Vicdanlı Erkekler Günü olamadı yine. Mesela olsa ne olur? Mesela.

Evet sevgili dostlar, yüzdük. Bugünlük programın sonuna geldik. Sevgili Ömer hem programın hem de bugünün son mesajını attı. Diyor ki, Burçin abi, Radyo Karadeniz'i seninle tanıdık. 2 ay yokluğun belli olacak. Yayına gelmeni 4 gözle bekliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, yayının başında ve 2. saatin başında söyledim. Bugün itibariyle 1 Ekim'e kadar aranızda olamayacağım. İzne ayrılıyorum. Yeni yayın döneminde yine sizlerle beraber olacağım için çok mutluyum. Nedir efendim? Sayılı zaman çabuk geçer derler ya. Öyle düşünelim. Elbette ki sizleri çok özleyeceğim. Sizler de beni özleyin. Özellikle devamsızlık yapanları çok özleyeceğim. Sınıfta bırakamadığım diye çok özleyeceğim. Size yareniniz olamadığım diye sizi çok özleyeceğim ama hepsinin acısını 1 Ekim itibariyle çıkaracağız. Hiç merak etmeyin diyorum ve çok güzel bir şarkıyla size veda edeceğim. Siz de mutlaka ki beğeneceksinizdir diye düşünüyorum. Efendim, sağlık, huzur, mutluluk, neşe ve bol paralı güzel günler sizlerle olsun. İnşallah ben dönene kadar üniversiteye çocuklarınız yerleşir, okumaya devam eder. Liseye çocuklarınız yerleşir, okumaya devam eder. O mini mini birler okullarına yerleşirler ve okuyup büyük adam olurlar. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı ve şükranlarımı yolluyorum. Bugüne kadar mesajlarınızla, aramalarınızla veyahut da sessiz dinleyicilerim olarak dinlemenizle beni yalnız bırakmayan siz değerli dostlarımın şu anda 2 aylık yokluğumdan ne yapacaksınız? Tabii ki istifade edeceksiniz. Siz de biraz dinlenin. Her gün mesaj değil mi? Yoruldunuz siz de. Biraz dinlenin. 2 ay sonraya saklayın diyorum ve sizi gerçekten çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Radyo Karadeniz ailemsiniz diyorum ve Kenan Doğulu geliyor. Ne diyor biliyor musunuz? Elveda diyor, meyhaneci diyor. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. 1 Ekim'de görüşmek üzere.

0: Burçin Gülbenk ile Dönence sona erdi.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
4: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gel.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
3: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

yarışıyor. Oysa ben senden neler neler isterdim. Senli sevdalarda doğmak isterdim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 0538 0537.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübesi.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
2: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur.

yoktum sözlerim, sensiz geçen gecelerim, yaşanacak senelerim.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

başında İstanbul havası. Çarpaydın Kadıköy iskelesine, çarpaydın çırpınaydın. Vapura binerken Mehmet'le anası. Mehmet'im, karşı yaka bizim memleket. Sesleniyorum Varna'dan, işitiyor musun Mehmet? Karadeniz akıyor durmadan, deli hasret, deli hasret. Oğlum sana sesleniyorum, işitiyor musun Mehmet? İşitiyor musun Mehmet? Mehmet!

0: amca. Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
0: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız. Türkçe

gafil, gezme şaşkın. Bir gün ölürsün, ölürsün, ölürsün. Yalan dünya senin olsa ne fayda? Akıbet alırlar tatlı canını. Bülbül gibi dilin olsa ne fayda? Ne fayda güzel dostum? Ah, ne fayda? Söylersin de söz içinde şaşmazsın. Helali haramı yersin, seçmezsin. Nasibin kesilir de sular içmezsin. Akar çaylar senin olsa ne fayda? Ne fayda can yoldaşım? Ah, ne fayda, ne fayda.

0: Söylersin de el içinde sözün var. Yeter çalışırsın, oğlun kızın var. Bu dünyada 3-5 arşın bezin var. Bedestenler senin olsa ne fayda? Ne fayda anam babam? Ah ne fayda? Bir gün alır da götürürler evinden. Hakkın kelamını koyma dilinden. Kurtulaman ki Ezrail'in elinden. Dünya dolu malın olsa ne fayda? Ne fayda benim efendim? Ah ne fayda? Bir Sultan Abdal'ım, çıktık oturduk. Kaza lokmasını burada yetirdik. Dünya bizim diye çektik getirdik. Yalan dünya, yalan dünya. Bizim olsa ne fayda? Ne fayda canım gülüm? Ah, ne fayda, ne fayda, ne fayda.
1: 88.6 Radyo Karayel.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Aklıma yar gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla 3 gece yaşar. Ecele bırakma, kimseye bırakma. Sen al canımı, sen al canımı. Sen...
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş.

0: olsaydım, olsaydım, bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım. Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

ısırmaya, ne atlıyı ne de yaya, Azrail'le buluşmaya gidiyorum, vakit tamam.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire, hadi dedim yüreğim, giderim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor beni özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüne gözyaşınla. Bir kuş tel tel kirpiklerim kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağında. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeciğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

ve ömürlerimizde bin kasvetle upuzun. Sefalet seferlerinin ayazı, belki de yalnız geçireceğiz artık kim bilir. Vatan gemiler gibi iten aşklardan geride kalan her kışı, güzü ve yazı. Ay ışığı gölgeleri büyüttü, ayrılıklar eskidi, biz eskidik. Aşk bize küstü usta, aşk bize küstü usta.

Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü, ay aydın. Avutulmuş çocuklar çoktan sustu. Bir ben kaldım tenhasında gecenin.

Ben. Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim ki bu yaşlar utangaç boynunun kolyesi olsun. Bu da benden sana ayrılığın hediyesi olsun.

Soytarlık etmeden güldürebilmek seni. Ekmek çalmadan doyurabilmek. Ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra. Biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun be. Bu son olsun. Bu da benim sana ayrılırken mazeretim olsun.

Şimdi saat yokluğunun belası. Sensiz gelen sabaha günaydın. İşi gücü olanlar çoktan gitti. Bir ben kaldım voltasında sensizliğin. Hiç uyumamış bir ben. Şimdi dişlerimi sıkıp dudaklarıma kanamayı öğrettim. Ki bu kızıl damlalar körpe yanağında bir veda bu sesi olsun. Bu da benden sana heba edilmiş bir aşkın son nefesi olsun. Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya paraladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun be. Ne olacaksa olsun. Bu da benim sana ayrılırken şikayetim olsun.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

meğerse yokmuş bir düşmandan farkın. Görüyordum seni canımdan yakın. Meğerse

birlikte uğrunda döktüğüm yaşlar. Al götür vicdansız, ruhun yıkansın. Her günüm hasretin zulmüyle başlar. Ahımı hak ettin, ciğerin yansın. Bilseydim duyguya yer yok dininde, el pençe durmazdım hain önünde. Kapkara yas tuttum doğum gününde. Neşemi yok ettin, ciğerin yansın. Doğuştan sevgiye, aşka meyildim. Kimsenin lütfuna muhtaç değildim. Bir sana diz çöktüm, sana eğildim. Canıma tak ettin, ciğerin yansın, ciğerin yansın.

0: Sen ince aramdın, veremdim sana. Aleme haramdım, haremdim sana. Aşkınla tutuşan keremdim bana. Aslıdan çok ettin, ciğerin yansın. Düşsem de kalkarım, tutma elimden. Gururum merhamet ummaz zalimden. Beddua çıkmazdı şair dilimden. Sabrımı tükettin, ciğerin yansın. Sineni kaplasın bu onmaz yara. Hayatın boyunca gölgemi ara. Değil mi sen benim yüzümü kara, saçımı ak ettin? Ciğerin yansın, ciğerin yansın, ciğerin yansın, ciğerin yansın.
1: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Biz buradayız. Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.